FM.

XFM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: 19'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAC 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
4: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
3: It's Dance FM Morning. The best way to wake up. I said

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza barbekü 10

yerlerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: Good morning.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: hediyesi. 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atener İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atener'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Reklam.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma. Yaşlar kurur zamanla. Ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.
5: Ne güzel şey düşününce.
6: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Ataner Etüt Merkezi'nden ilkokul öğrencilerine özel burslar. Ücretsiz burs ve seviye sınavıyla tam 50 ilkokul öğrencisine burs. 23 Mayıs Cumartesi saat 9'da Lefkoşa Metehan.

0: Reklam.
1: Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Dilerim ki asla caymazsın benim olmaktan.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

Burundi Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Good morning.

0: FM breaks all the rules.
1: Music.
2: Demon, you don't know.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon
2: sigorta. Dance FM breaks all the rules.
3: Music.
4: Music.
3: Music.
4: Music.
3: Music.
4: Music.
3: Music.

0: competition. Just strictly dance. Dance FM.
1: Right here.
2: Where?

0: Reklam.
1: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

0: with Aykut.
1: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Tyler ve Chanel dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Afternoon Hit Mix devam ediyor. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Bu kez Ayra Star'la devam ediyoruz. Where Do We Go?

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Son eklenen podcastlerimize göz atabilir, web radyolarımızda ve aynı zamanda en son müzik haberlerine de ulaşabilirsiniz. Thrill ve Moonlight şimdi Dance FM'de. There She Goes.

0: Aykut.
1: Salı gününde yine harika parçalarla günü ve öğleden sonrasını keyiflendirmeye devam ediyoruz. 12 Mayıs Salı gününde Dance FM'de harika isimler burada bizimle buluşuyor. Zara Larsson ve Pink Panteras Midnight Sun'la şimdi Dance FM'de.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAK 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6490

FM.

0: with Aykut.
1: Justy, Jack Style ve John'la birlikte Turn the Lights Off'la yeni saatin açılışını yaptık. Dance FM'de bizimle buluştu. Salı gününde güzel bir öğleden sonrası yaşıyoruz. Hügel ve şimdi biraz daha tempoyu yükseltelim. Jamaican Dance FM'de.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon Sigorta. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
3: Dance FM breaks all the rules. Music.

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Tarla ve Whiskey Dynamite'la bizimle buluştu. Son dönemin favori hitlerinden biri, çok sevdik, çok beğendik. Bu kez Jaden'la devam ediyoruz. Yanında David Guetta ile birlikte Upside Down. This is

0: with Aykut.
1: Felix Yan ve Jay Hart Pride'la Dance FM'de bizimle buluştu. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri. Müzik dünyasının en aykırı kişiliklerinden biri. Lady Gaga ve yanında Doechii ile birlikte Runaway şimdi Dance FM'de.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

With Aykut. Oliva Dean ve Man I Need Dance FM'de dinledik. Playlistimizin yine üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri. Keyifli dakikalar bir kez daha salı gününde Teddy Swims'le devam ediyoruz şimdi. Mr. Know It All.

0: with Aykut.
1: Sabrina Carpenter ve Tears'la yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Salı gününde Dance FM'de bu kez Criss Cross Amsterdam'la devam ediyoruz. Mr. Lie to Me.

0: Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: reklam.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir Mercedes hayali artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: hayatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: with Aykut.
1: BB Rexha ve Fatless dinledik. New Religion'la Dance FM'de bizimle buluştu. Son dönemin favori hitlerinden biri, bizim de sevdiklerimizden. Sizden de ilgi görmeye devam ediyor. Şimdi Malachi ve yine son dönemde sevdiklerimizden Low Low Dance FM.

0: Aykut.
1: Marshmallow ve Jonas Brothers dinledik Slow Motion'la Dance FM'de bizimle buluştu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar, bu kez Tayla ile devam ediyoruz. Yanında Avrupa pop müziğin önemli isimlerinden Zara Larsson, She Did It Again'le bize eşlik ediyor.

0: Reklam.
1: Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.

0: 9.09'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

bizimle buluştu. Az sonra Ece eve dönüş yolunda mikrofonda olacak. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 13'te haftanın Hitmix'te buluşacağız. Ben giderken şimdi Sean Paul ve Stalk Ashley Ready for the Ride bize eşlik ediyor.

with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz ve 16-18 arası sizlerle yine söz verdiğim gibi bugün de buluştuk. Bugün konuşacağımız çok enteresan konular var. Hepsini sizlerle ilerleyen dakikalarda buluşturacağım. Ama öncesinde biraz müzik zamanı.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Zeki insan deyince aklınıza ne geliyor? Yüksek IQ, akademik başarı, hızlı düşünme. Psikologlara göre işin aslı biraz daha farklı. Yeni araştırmalar yüksek zekanın en belirgin ortak özelliğinin entelektüel mütevazılık olduğunu söylüyor. Yani kişinin her şeyi bilemediğinin farkında olması. Uzmanlara göre gerçekten zeki insanlar kendi bilgi sınırlarını kabul edebiliyor. Yanılıyor olabilirim diyebilmek aslında güçlü bir zihinsel farkındalığın göstergesi. Bu kişiler karşıt görüşlere daha açık oluyor. Yeni bilgiler geldiğinde fikirlerini güncelleyebiliyor. Yani zeka artık sadece ne bildiğinle değil, nasıl düşündüğünle de ölçülüyor. Psikolojide sıkça bahsedilen bir kavram da bunu destekliyor. Dunning-Kruger etkisi. Buna göre bilgisi sınırlı olan kişiler kendine fazla güvenirken gerçekten bilgili olanlar daha temkinli yaklaşıyor. Yani gerçek zeka her şeyi bildiğini düşünmek değil, bilemediklerini fark edip öğrenmeye açık olmaktan geçiyor. Siz de eğer böyle her şeyi ben bilirim havalarında olan birileri varsa etrafınızda, onlar zeki değil, onlar egolu. Ama böyle bu konuda yanılıyor olabilirim, belki ben bilmiyor olabilirim diyen insanlar varsa onlar daha zekidir. Bu da radyonuzdan Dance FM'den bir tavsiye olsun.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance'ımızıyla devam ediyor ve son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Super Bowl etkisi de olan Bad Bunny neden bu kadar popüler oldu? Porto Rico'da süpermarkette çalışan bir üniversite öğrencisiyken 2016'da yüklediği Dials şarkısı viral oldu ve prodüktör DJ Lion'ın dikkatini çekti. 2016-2018 arası Latin Trap yükseliyordu ama onu farklı yapan şey sesi ve melankolik tonu oldu. Sert beatlerin üzerine kırılgan bir vokal koyuyordu ve sözleri de oldukça dikkat çekiyordu. 2018'de Cardi B'nin şarkısı I Like It yayınlandı. Şarkıda Bad Bunny ve J Balvin vardı. Bu şarkı Amerika'nın en büyük müzik listesi olan Billboard Hot 100'de 1 numara oldu. Çoğu Latin sanatçı global olmak için İngilizce'ye geçerken o geçmedi. Bu Bad Bunny için risk değil, tam tersine güç oldu ve kültürel kimliğini koruyarak dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerledi. Bad Bunny pandemi döneminde bile üretimi bırakmadı. El Ultimo Tour del Mundo parçasıyla Billboard 200 listesinde 1 numaraya çıktı. Bu başarıyı özel kılan listedeki ilk tamamen İspanyolca albüm olmasıydı. 2022'de yayınladığı Un Verano Sin Ti sadece bir albüm değil, bir vibe oldu. Reggaeton, dembow, indie pop karışımıyla global yaz ruhunu yakaladı ve hepimizin hayatına daha net bir şekilde girdi. Oje ile sahneye çıkması, cinsiyet normlarını zorlayan stili ve queer dostu mesajları onu sadece müzikal değil kültürel bir figüre dönüştürdü. Sosyal medyada da gizemli ama erişilebilir bir noktada konumlandı. Ve İspanyolca albümlerle Grammy kazanmak İngilizce olmadan da büyük müzik ödüllerine ulaşabileceğini gösterdi. Bu başarı onu ticari ve endüstri açısından global bir sanatçı yaptı. Super Bowl sahnesi Amerika'nın en çok izlenen canlı yayınlarından biri oldu. Buradaki performansı Latin müziğin Amerika'da kalıcı ve güçlü bir parçası olduğunu gösterdi. Bad Bunny'nin Super Bowl performansı sadece bir şov değildi, politik ve kültürel bir mesajdı. Porto Rico'daki siyasi kriz ve deprem sonrası hükümet eleştirilerine gönderme yapan sembollerle dolu bir performanstı. Super Bowl gibi Amerikan bir vitrinde Porto Rico'lu kimliğini merkezde tutarak olağanüstü bir performans sergilemesi de onu bu kadar konuşmamıza sebep oldu ama yaptığı şarkılar gerçekten çok iyi. Sizlerle gün içinde sık sık buluşturuyoruz ve

0: uygulamalarında. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
0: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Müzik dünyasının bilmemiz gereken terimlerini inceliyoruz. Falsetto, Justin Vernon veya The Weeknd gibi solistlerin doğal sınırlarını aşıp ince, kırılgan bir ton yakalamasıdır. Sesin kafa boşluğunda titreşmesiyle yapılan bu teknik şarkıyı arşa çıkarır. Reverb, sesin banyodaki gibi yansıma efektidir. Sesin kuru çıkmasını engelleyerek parçaya derinlik ve karanlık kulüp havası katar. BPM, şarkının nabzı yani dakikadaki vuruş sayısı. Koşu temposuyla uyku müziği arasındaki farkı belirler, kalp atışımız bu ritme ayak uydurur. Sample, eski bir şarkıdan örneğin Sezen Aksu gibi bir kesit alıp yeni bir altyapıya yerleştirme sanatıdır. Nostalji ile yeniliğin flörtüdür. Acapella, enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle yapılan müziktir. Ritmi ve melodi tamamen vokallerin üstlendiği o saf ve cesaret isteyen anlardır. Arpej, notaların aynı anda değil bir su damlası gibi tek tek ve peş peşe duyulmasıdır. Akustik parçalara zarif bir hava katar. Crescendo, müziğin fısıltıyla başlayıp enstrüman ve volümün artmasıyla patlama noktasına tırmanması, geliyor gelmekte olan hissini tetikleyen yokuştur. Bridge, kıta ve nakarat döngüsünde melodi veya ritmin aniden değiştiği sürpriz bölümdür. Dinleyiciyi o görkemli son nakaratı hazırlar. Senkop, vurgunun beklenmedik bir yere kaydırılmasıyla oluşan ters köşedir. Ritmi tutturmayı zorlaştırırken şarkıya o kıpır kıpır groove hissini verir. Riff, şarkı başlar başlamaz tanınmasını sağlayan parça boyunca tekrar eden ikonik gitar veya bas melodisidir. Bir şarkının hafızalara kazınan gücüdür. Bunlar müzik dünyasında bilmemiz gereken terimler. Müziği dinliyoruz ama nasıl dinliyoruz? İşte bazen böyle içeriğini bilmekte fayda var. Sizlerle paylaşmak istedim. Müziğin en iyisi de radyonuz Dance FM'de. Baby.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'de yeni bir saat an itibariyle karşına

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
4: Bike, always be with you.

9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888. Working.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Gizemli, kaybolan medeniyetler ve cevapsız sorular. Atlantis ilk kez M.Ö. 360 civarında filozof Platon tarafından anlatıldı. Atlantis'in gelişmiş bir uygarlık olduğu ve bir gecede sulara gömüldüğü iddia ediliyor. Ancak bugüne kadar varlığına dair kesin bir kanıt bulunmadı. Maya uygarlığı M.Ö. 2000, M.S. 1500 yılları arasında Orta Amerika'da yaşadılar. Gelişmiş şehirler, matematik ve takvim sistemleri kurdular. Ancak milattan sonra 8. ve 9. yüzyıllarda büyük şehirlerini aniden terk ettiler. İndus medeniyeti, milattan önce 3300, milattan önce 1300 yılları arasında bugünkü Pakistan ve Hindistan'da kuruldu. Düzenli şehir planlaması ve gelişmiş altyapılarıyla biliniyordu. Ancak bu medeniyetin neden ortadan kayboldu kesin olarak bilinmiyor. Göbekli Tepe, milattan önce 9600 civarında bugünkü Şanlıurfa'da inşa edildi. Dünyanın bilinen en eski tapınaklarından biri olarak kabul edilir. Bu yapıyı kullanan insanlar bir süre sonra bölgeyi bilinçli şekilde gömdü. Paskalya Adası, milattan sonra 1200 civarında Pasifik Okyanusu'ndaki bu adaya yerleştiler. Dev taş heykeller inşa eden bu toplum zamanla yok oldu. Aşırı kaynak tüketimi ve izolasyon en güçlü ihtimaller arasında. Anasazi uygarlığı, milattan sonra 100-1300 yılları arasında Kuzey Amerika'da yaşadılar. Kayalara oyulmuş evlerde yaşam kurdular. 13. yüzyılın sonlarına doğru aniden bölgeyi terk ettiler. Gerçekten ne kadar ilginç uygarlıklar, yaşamlar var ve sonrasında kaybolan hiçbirini bilmiyoruz. Farkında bile değiliz bazen ama...

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Spotify 20. yılın özel platformda en çok dinlenenleri açıkladı ve şöyle bir listeye bakıyorum, gerçekten çok iyi sanatçılar var. Daha önce bu veriler yalnızca üçüncü taraf analizlerle tahmin edilirken Spotify ilk kez doğrudan kendi verileriyle listeyi açıkladı. Sanatçılar tarafında zirvede Taylor Swift yer alırken Bad Bunny ve Drake gibi isimlerin toplam dinlenmelerde birbirine oldukça yakın olduğu görülüyor. Platform net rakam paylaşmasa da üst sıralarda rekabetin oldukça sık olduğu biliniyor. Albüm tarafında Un Verano Sinti zirvede yer alırken Starboy ve Dweet gibi projelerin yanı sıra The Weeknd, Ed Sheeran ve Taylor Swift gibi isimlerin listede birden fazla albümde yer alması dikkat çekiyor. En çok dinlenen şarkılar kategorisinde ise liderlik Blinding Lights'ta, onu Shape of You ve Sweeter Weather takip ediyor. Gerçekten Spotify bir ilk yaptı ve ilk kez resmi olarak yayınladı en çok dinlenenleri. Bakalım bu sene kimleri dinleyeceğiz, kimleri duyacağız? Sene sonu analizlerine daha çok var önümüzde. Ama öncesinde daha çok yeni şarkılar, yeni albümler dinleyeceğiz. Hepsini sizlerle buluşturacağız.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533 849 58 88. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: En güzel şeyi şöyle düşünürmek. Çık gel şimdi Miyaris Bank.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 16-18 arası akşam üzeri sizlerle burada buluşuyorum. Ben Ece Kanmaz. Şimdi

0: Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.
1: Release the sound. Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Reklam.
1: Dolu kadehi ters tut. Sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Dilerim ki, dilerim ki asla caymasın benim olmakta.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: The voice, the sound, the soul of your music. Release the sound. Dance FM, the rhythm of Cyprus.

0: release the sound.
1: Dance FM.
2: Yeah. Check it out.

mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

Aquarinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance F.

0: Reklam.
1: Gripin konseri. 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music. Music.

0: Reklam.
1: Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarıyla 13 Mayıs Çarşamba Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Dilerim ki, dilerim ki asla caymazsın benim olmakta.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

sound with you. Dance FM.